0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Günaydın sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Saat 8'i gösterirken Türkü Sefamız başlıyor efendim. Bugün de kimisi yanık, kimisi neşeli, kimisi duygu ve anlam yüklü, kimisi eğlenceli, birbirinden güzel türküler seçtik. Seçtik derken mikrofonlar başında ben Şevki Çakır, teknik yapımda arkadaşım Bilana Harizanova ile birlikte bugün Beyti Beytullah'dan büyük bir sevgi ve merakla türküler seçtik efendim. Sizleri hazırladığımız türkülerle baş başa bırakıyor, yeni başlayan günün hepimiz, hepiniz için güzel olmasını diliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, bugün Beyti Beytullah'dan türküler seçtik. Yerli türkülerimizden, yerli ses sanatçılarımızın arasında en güzel türkülere sahip Beyti Beytullah'ı hep beraber dinlemeye devam ediyoruz.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, konserimiz burada son buluyor. Beyti Beytullah'dan birbirinden güzel türküleri hep beraber dinledik, dinlettik efendim. Saat 13'te başlayan öğle yayınımız ve saat 20'de başlayan akşam yayınımızda yine birlikte olalım dileğiyle huzurlarınızdan sevgiyle, saygıyla ayrılıyoruz. Ben Şevke Çakır, teknik yapımda arkadaşım Bilyana Harizanova adına hoşça kalın diyorum.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 29 Temmuz 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Aile Saati programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova 2026 bütçesine veto uygulayıp uygulamayacağını açıklayacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi 25 Ekim'de yapılacak. İçişleri Bakanı ağır trafik kazaları nedenlerini açıkladı. Sağlık dosyalarına elektronik erişim imkanının etkinleştirilmesi kampanyası başlıyor. Şimdi haberlerin detayları. Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı İlyana Yotova parlamentoda kabul edilen 2026 devlet bütçesiyle ilgili bugün saat 15'te açıklama yapacak. Dün Prodojame Prumyanata Partisi tarafından Cumhurbaşkanı'na 2026 devlet bütçesi yasasına veto uygulanması talebini destekleyen 30 binden çok vatandaşın imzaları sunuldu. Parti tarafından yasanın tekrar görüşülmek üzere iade edilmemesi halinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuracakları bildirildi. Öte yandan GERSDS tarafından Halk Meclisi'nde yapılan açıklamada da resmi gazetede neşredildikten sonra devlet bütçesine karşı Anayasa Mahkemesi'ne şikayet dilekçesi sunacakları belirtildi ve buna gerekçe olarak %5,7 oranında bütçe açığının yazılması, asgari ücretin 620 avroda dondurulması ve 10 milyar 100 milyon avroluk yeni borcun üstlenilmesi gösterildi. Cumhurbaşkanlığı seçimi 25 Ekim'de yapılacak. İkinci tur oylamanın olması halinde ise ikinci tur Bulgaristan'da Halkı Aydınlatanlar Günü'nün kutlandığı 1 Kasım'da yapılacak. Bu bilgi parlamentodaki siyasi parti grup başkanlarının olağan başkanlar kurulu toplantısının ardından verildi. Anayasaya göre Cumhurbaşkanlığı seçimi görevdeki Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin sona ermesinden en erken 3 ay, en geç ise 2 ay önce yapılmalıdır. Mevcut Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 22 Ocak 2027'de sona erecek. Şimdiye kadar Cumhurbaşkanlığı seçimi için resmen açıklanan sadece 2 aday bulunuyor. Bunlardan biri İlerici Bulgaristan tarafından desteklenen şimdiki Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, diğeri ise BZNS Genel Başkanı Nikolay Nenchev olmakta. Adı geçen diğer olası adaylar arasında eski geçici hükümet başbakanı Andrei Gyurov ile Profesör Daniel Volchev yer alıyor. İçişleri Bakanı Ivan Demerjev, ülkede yaşanan ağır trafik kazalarının temel nedenlerini sıralarken, bariyerlerin montajındaki problemlere, standartlara uygun olmamalarına, yol altyapısının kötü durumuna ve sürücülerin riskli davranışlarına işaret etti. Bakan Demerjev, ciddi bir problem olduğu saptanan ağır tonajlı kamyonların sol şeridi kullanmalarının sınırlandırılması dahil farklı yasal değişikliklerin getirilmesinin ve riskli sürüş davranışlarının tespitinde tol kameralarının daha etkin kullanılmasının da gündemde olduğunu belirtti. İçişleri Bakanlığı internet sayfasında yayınlanan Bakan Demerjev'in açıklamasına göre bakanlığın odaklandığı konu yaptırımlar değildir. Açıklamada gerek ağır trafik kazası yoğunluğundan gerekse de yasa dışı araba yarışlarının yapılmasından dolayı tehlikeli yol bölümü olduğu saptanan her yere yönelik somut organizasyon önlemlerinin alındığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı Basın Merkezi'nin verdiği bilgiye göre bugünden itibaren Rezei Bölge Sağlık Müfettişliklerinde Ezdrave adlı elektronik sağlık mobil uygulamasının etkinleştirilmesine yönelik devamlı iş organizasyonu uygulanmaya başlıyor. Hizmet verilecek tarih ve saatler sağlık müfettişliklerinin sitelerinde yayınlanacak. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde de ziyaret imkanı olacak. Vatandaşlar yalnızca sağlık müfettişliklerinin binalarında değil, belediyeler, kamu kurum ile kuruluşları ve halka açık diğer yerlerde bulunan mobil ekiplerin desteğinden yararlanabilecekler. Amaç, daha çok kişiye nitelikli elektronik imzaya gerek olmadan elektronik sağlık dosyalarına erişim imkanının sağlanmasıdır. Bakanlık tarafından belirtildiği üzere uygulamayı kullanan vatandaşlar muayene, reçete, sevk belgesi, aşı ve laboratuvar sonuçları gibi sağlıkları ile ilgili konulardaki kayıtlara erişerek bilgi alabilecekler. Kırcalı'da yapılan Müslümanlar Bölge Konferansı'nda bölge müftüsü görevine Basri Emin Efendi seçildi. Benere Kırcalı muhabiri Valya Apostolova'nın aktardığı gibi bölge müftüsü koordinatörü Sezer Sadulov, göreve bir kez daha seçilen Basri Emin Efendi'nin topluluğa dini hizmetlerini sürdürmesinin beklendiğini belirtti.
3: Наш бивш и настоящ районен мюфтия, господин Басри Емин Ефенди, се справя много добре. Всички сме доволни, мюсюлманите са доволни.
2: Yeni ve eski bölge müftümüz Sayın Basri Emin Efendi görevini çok iyi yapıyor. Hepimiz memnunuz. Müslümanlar son 5 yılda yapılanlardan memnun. Yeni Kur'an kursları, yeni eğitim ve terbiye merkezleri açıldı. Momçilgrad'da imam kursları açıldı. Bölge müftüsünün bundan sonra da birçok projeyi başlatması bekleniyor dedi Sezer Sadulov. Sınır polisi verilerine göre Sırbistan'la olan Kalotina sınır kapısında Bulgaristan'a giriş yapan binek araç geçişleri yoğundur. Sıhhi kontrol önlemlerinden dolayı Bulgaristan'dan Yunanistan yönünde Makaza geçiş noktası üzerinden yapılan geçişler yavaşlamış durumdadır. Türkiye, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Romanya ile diğer sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik mevsime göre normal seyrediyor. Trafik polisi verilerine göre son bir günde meydana gelen 26 ağır trafik kazasında 3 kişi hayatını yitirdi, 31 kişi yaralandı. İtfaiye güvenliği ve sivil savunma tarafından verilen bilgiye göre son 24 saat içinde söndürülen toplam 136 yangından 107'si kuru otlar, anızlar ve çöplüklerde meydana geldi. Hava durumu. Yarın ülke genelinde güneşli hava etkili olacak. En yüksek hava sıcaklığı

0: 31 ila 36 derece arasında, Sofya'da 31 derece olacak. Dağlık yerlerde de güneşli hava görülecek. En yüksek sıcaklık 1200 metrede 26 derece, 2000 metrelik rakımda ise 18 derece olacak. Karadeniz'de güneşli hava etkisini sürdürecek. En yüksek hava sıcaklığı 27 ila 30 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 23-24 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Aile Saati.
2: Sizin, bizim, hepimizin saati.
3: Ailenizin saati.
0: Canlı yayınımız Aile Saati programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Daniel Delev, editör koltuğundaki yerini alan sevgili Tanya Blagova ve mikrofon başında ben Bedriye Halil saat 14'e kadar sizlere eşlik etmek üzere hazırız. Aile Saati'nin programında bugün çocuklu ailelerin dikkatine yaz kamplarıyla ilgili hazırladığımız bir haberimiz olacak. Bir yandan doğa içinde pratik yeteneklerin edindirilmesine ve çocukların dijital alandan uzak kalmalarına ağırlık verilen macera kamplarına olan talep artarken, diğer yandan çocuklar çeşitli etkinliklere katılırken velilere uzaktan çalışma imkanı sağlayan workation, yani iş ile tatil bir arada kamplarına duyulan ilgi büyüyor. Konuyla ilgili bütün ayrıntıları ilk müziğimizden sonra konuşacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Değerli dinleyiciler, turistik platformlardan alınan verilere göre bu yaz yurt içindeki çocuk kamplarına rekor derecede büyük ilginin olması bekleniyor. Önümüzdeki aylara ilişkin iki ana eğilim dikkat çekiyor. Bir yandan doğa içinde pratik yeteneklerin edindirilmesine ve çocukların dijital alandan uzak kalmalarına ağırlık verilen macera kamplarına olan talep artarken, diğer yandan tatil yerleri veya dağda yer alan konuk evlerinde düzenlenen ve çocuklar çeşitli etkinliklere katılırken velilere uzaktan çalışma imkanı sağlanan workation, yani iş ile tatil bir arada kamplarına duyulan ilgi artıyor. Mihaela Kirçeva ve eşi artık 20 yıldır Doğu Rodoplar'da çocuk kampları organize ediyorlar. Biri Studenkladenet barajında yer alan konuk evi, diğeri ise Tınkuvo köyünde bulunan bir çiftlik olmak üzere iki ayrı tesisi kullandıklarını paylaşan Mihaela, radyomuza konuşurken benimsenen konsepti ve çocuklara yönelik düzenledikleri faaliyetleri anlattı. Şehir ortamı ve günlük hayatları dışına her çıktıklarında çocuklar hem kendileri hem de etrafla ilgili çok şey öğreniyorlar. Kamplarımız telefonsuz geçiyor. Çocuklar günde sadece bir saat zarfında aileleriyle görüşebiliyorlar. Geri kalan zamanları tamamen maceralara, kano, rüzgar sörfü ve bisiklet kullanmayı öğrenmelerine adanmış. Kuş gözlemciliği yapıyorlar. Haskovo'dan gelen bir kuş bilimcisi bölgedeki kuş çeşitlerini gösteriyor dedi. Kamp sırasında grup içinde yapılan çalışmalara ve Yumrukskala adlı korumalı alanda zirveye tırmanma, Monyak Kalesi'ne çıkma, Studenkladenet Barajı içinde kürek çekme gibi fiziksel aktivitelere ve vahşi doğa gözlemine ağırlık veriliyor.
1: И всичко е направено под формата на игра, нали? Не си представяйте, че е нещо, някаква лекция, която е скучна.
0: Her şey oyun şeklinde yapılır. Can sıkıcı derslerin okutulduğu bir yer olarak düşünmeyin. Tam tersine, çocuklara mizah duygusuyla sunulan eğlenceli aktiviteler yapılır. Katılımcılar bir sonraki kampa gelmeye sabırsızlanıyorlar. Bazıları her sene katılır. Katıla katıla büyüyüp 13-14 yaşına gelen ve gelecek yıla örneğin binicilik organize etmemizi ısmarlayanlar var. Kamplarımıza gelenlerin çoğu çokça seyahat eden ailelerin çocuklarıdır dedi Kirçeva. Bu modelle birlikte ailece yapılan ve workation olarak bilinen iş tatili de hız kazanıyor. Büyük turistik platformlarda müşteri yönetmeni olan Milena Vuşeva son dönemde birçok konuk evinin anne ve baba uzaktan çalışırken küçüklerin katılabilecekleri farklı eğlence ve etkinlikler düzenlediklerini öne sürdü.
2: Така докато вие работите, децата се забавляват и учат по интересен начин. Също за родителите.
0: Siz çalışırken çocuklar ilginç şeylerle meşgul oluyor. Velilere de son derece iyi iş ortamı sağlanıyor. İçinde havuz ve jacuzzi bulunan konuk evlerinden bazıları bu tür turizmi geliştiriyorlar. Çocuklara ücretli seçenek olarak ata binme imkanı sağlanıyor. Yer yer çocuklar için MasterChef yarışması organize ediliyor. Çocuklar kendi elleriyle hamur yoğuruyor, meyve salatası yapıyorlar, organik ürünler kullanarak sağlıklı yemekler hazırlıyorlar dedi Vuşeva. Doğa ile iç içe, telefondan ve dijital alemden uzakta yapılan macera dolu yaz kampları ebeveynler çalışırken açık havada doya doya oyun

oynayan kısa aile tatili, köyde yaşayan büyük anne ve dedenin yanında geçirilen tasasız yaz günleri ya da şehir ortamında bilgisayar önünde geçirilen yaz. Öğrencilerin yaz tatili farklı olabilir. Her şey aile bütçesine ve kavurucu sıcaklıkların etkili olduğu yaz aylarında dört dörtlük dinlence anlayışımıza bağlıdır.

sonuna kadar açık olacak olan telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum şimdi değerli dinleyiciler. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Bu telefon numaralarını arayarak canlı yayınımızın sonuna kadar bize ulaşabilir veya Facebook üzerinden ya da turkish@benere.bg mail adresimize yazabilirsiniz. Bir şarkı arasından sonra telefonlarımız sizler için açık olacak.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeydi. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Aile Saati programı sizlerle devam ediyor değerli dinleyiciler. Sizden gelen mesajlarla ve tabii telefonlarla devam ediyor. İlk mesajımız Meryem Ali Kurtulan profilinden geldi. Selam Sayın Sofya Radyosu, ben Meryem Kurtulan, Sofya'dan yazıyorum. Bugün torunum Ayaz'ın sünnet olduğu gün Sofya Müftülüğü'nde gerçekleşti. Çok teşekkür ederiz. Önce torunum Ayaz'a sağlıklı sağlık, mutluluk dileriz. Camide çalışan Ali dedesini de selamlamak istiyorum. Bütün camide çalışanlara da gelsin ve de Sofya Radyosu'nda çalışanlara gelsin. Benim çok sevdiğim ablacığım Sıdık Ahmedova'nın türküsüyle olsun. Mümkünse saygılar, selamlar diye yazmış Meryem Hanım. Yakışıklı Ayaz'a bizler de geçmiş olsun diyoruz ve Meryem Hanım, Allah torununuzun mürvetini de göstersin inşallah. Tüm aileye selamlar, sevgiler gönderiyoruz ve istediğiniz türküyü hazırladık. Ancak ondan önce dinleyicimiz var. Hemen aldık. İyi günler.
2: İyi günler.
1: Hoş geldiniz.
2: Bilgi Hanım.
1: Evet, buyurun.
2: Hoş bulduk. Biz Arazgaz'ın İstirik kasabasından Fatma. Benim kocamla Dülayet. Kızımın doğum günü vardı. İsteyeyim selamlama kızımı.
1: Tabii. Buyurun selamlayın.
2: Doğum günü kutlu olsun. Neşeli ve güzel yaşları dolu olsun kızıma. Kızımın adı Raziye, Nerman'ın kızı adı Raziye, küçük Sakra, hepsine selamlarım hepsinde.
1: Oldu Fatma Hanım, bizden de size selam olsun.
2: Güzel bir türküyle selamlamak isterim.
1: Sırada güzel bir türkümüz var, selamlayacağız. Selamlar gönderiyoruz buradan. Hadi. Fatma Hanım, hem size hem doğum günü olan kızınıza ve böyle bütün ailenize selam olacak. Sıdıka Ahmet'i dinleyelim o zaman. Tabii ki Ayaz için de söyleyecek. Ayaz'ın ailesi için de Pınarbaşı ben olayım vay vay.

Sıradaki mesajımız Yıldız Emir'den geldi. Merhaba Sayın Sofya Radyosu çalışanları ve değerli dinleyicileri. Ben Yıldız. Bugün babamın doğum günü. Buradan kendisini sıradaki türküyle selamlamak ve doğum gününü kutlamak istiyorum. Babamın adı Beysim. İsperih'e bağlı Todorova köyünde yaşıyor. Canım babam, bugün senin doğum günün. İyi ki doğdun, iyi ki benim babamsın. Hayatıma kattığın sevgi, güven ve güzel anılar için sana ne kadar teşekkür etsem az. Allah sana sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel yıllar nasip etsin. Yüzün hep gülsün, kalbin hep huzurla dolsun. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun canım babam. İyi ki doğmuşsun. İyi ki varsın, nice nice yıllara, inşallah hep birlikte. Gönlünüz türkü tadında, ömrünüz sevda yolunda olsun. İyi yayınlar diye yazmış Yıldız Hanım. Çok güzel bir mesaj, teşekkür ediyoruz. Bizler açıkçası Beysim Bey'in doğum gününü kutluyoruz. Ve bu dileklere daha neler ilave edebiliriz bilmiyoruz. Ama her birine canı gönülden katıldığımıza emin olabilirsiniz. Doğum gününüz kutlu olsun. Sıradaki türkümüz sizler için olacak. Hatice Recep bize akşam saatlerinde yazmış. Merhaba radyo çalışanları, ben Hatice Visokapolyana'dan. Bugün Zayçar'dan ablamın damadı Yakup'un doğum günü vardı. Ona sağ sağlamlık dileriz ailesiyle beraber. Ben tetesi Hatice, kızım Fatma, torunum Mete. Sağ olun, iyi ki varsınız. Bugün öyle yazmayı unuttum diye yazmış. Olsun, bugün kutluyoruz Hatice Hanım Yakup Bey'in geçmiş doğum gününü. Kendisine sağlık diliyoruz. Size de iyi. İnşallah böyle birlikte doğum günleri kutlamaya devam edin ve Hatice Hanım her zaman olduğu gibi çok güzel çiçek fotoğrafları göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Hediye teyzenin mektubunu okuyorum hemen. Saygı ve sevgilerimle Sofya Radyosu'nda çalışan genç kardeşlerim. Ben Silistra İskra Köyü'nden Hediye teyze. Ben iki doğum gününü bir gecede kutlamak istiyorum. Ayın 29'unda İpek Hanım'ın ve torunum Merih'in 31'inde doğum günleri var. Bunlar ikisi nişanlı. 18 Eylül'de düğünümüz var. Onlara nice nice uzun hayırlı yıllar, evlilikler diliyoruz. Kutlayanlar İpek Hanım'ın annesi Seniha, babası Sabri, kız kardeşi Melek, babaannesi Meliha ve diğerleri Merih'in babası Türker, anası Bahtişen, babaannesi Hediye, dedesi Halil ve diğerleri bir türküyle demişler. Ve dinleyicilere, ekibinize, Muazzez Hanım'a, Diçova'dan Meryem Aretim'e, yazamadığım arkadaşlarıma selamlar demiş Hediye Hanım. Aldık selamlarınızı ve buradan gönderdik. Hatta güzel türkümüzle her birinizi de selamlıyoruz. Zümrüt Mehmedova söylüyor, meşeler yeşile döndü.

0: ve hattımızda bir dinleyicimiz var. Bakalım kim bizi nereden arıyor? İyi günler. Alo.
1: Alo.
0: Evet, buyurun, sizi tanıyalım.
1: İyi günler.
0: İyi günler.
1: Sevgi abla.
0: Buyurun, isminizi alalım.
1: Bela abla. İsmim Mestan.
0: Nereden arıyorsunuz Mestan Bey?
1: Arıyorum. Umurtak Belediyesi'nden Kuşluk Gönlü'ne Sırıçan'ın haberini arayayım. Erdem alınmışım. Erdem'de sesleyeyim Allah'ıma. Bin nece bin bereket versin. Radyosuz hiç kurda gezmeyeyim. Telefonda bile radyo, kulağında bile sesleyeyim. Erdem, her saatler sesleyeyim Allah'ıma. Bin nece bin bereket versin. İsterim şu soğuk dünyada herkese Cenab-ı Allah'ından iyisi kimse olmasın. Hepsi yerinde olsun.
0: Amin diyoruz Mestan Bey.
1: İsmim Mestan.
0: Evet, amin diyoruz. Sıradaki türkümüzle de sizleri selamlayacağız. Mesajlarla devam ediyorum. Leyla Osman yazdı. Merhaba sayın güzel sunucularımız. Bugün güzel kalpli gelinimin doğum günü var. Ona en içten dileklerimi sunuyorum. O benim hem dostum, hem sırdaşım, hem arkadaşım. Ona her şeye güvenirim. Ona öncelikle sağlık, mutluluk ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyorum. Onu çok seviyoruz. Selamlayanlar, ben kayınanası Leyla Osmanova, kayınpeder Kazım ve kayınbiraderi Adlin. Sıradaki türküyle hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Mesajı gönderen Şumen'in Venet Belediyesi'nin İzgrev'den Aydoğdu Leyla Osmanova. Gelinimin adı Sevinç. Sevinç Hanım, doğum gününüz kutlu olsun. Çok şanslısınız. Bakın, kayınvalideniz ne güzel şeyler düşünüyor sizin hakkınızda. Çok da güzel dileklerde bulunmuş. Eminim sizin de onunla ilgili düşünceleriniz buna benzerdir. Aranızdaki bu güzel ilişkiyi asla kaybetmemenizi diliyoruz. Ve böyle hep birlikte muhabbetle, huzurla dolu ömürler diliyoruz. Bir dinleyicimiz var. İyi günler. Alo.
2: Alo, iyi günler.
0: Hoş geldiniz programımıza.
2: Ben çok teşekkür ederim. Ben İspirik'ten ve Senle Cami Mahallesi'nden. Ben bugün Mehmet çocuğumu selamlamayı istiyorum. Evine kınışkasını aldı. Araba kınışkasını. Dün. Bugün.
0: Radyo sesini kısın.
2: Pazara gitti o. Dolu pazarını. Onu selamlamayı istiyorum. Allah ona uzun ömürler versin. Güle güle kullansın kınışkasını. Çok sevindik. Çok seviniyoruz de. Çok iyi günler sizlere. Teşekkür ederim. Sıradaki türküyle istiyorum. Selamlama onu.
0: Oldu evet. Vesile Hanım, sıradaki türkümüzle Mehmet'i selamlayacağız. Ehliyeti hayırlı olsun diyoruz ve kazasız belasız sürsün ve Mehmet Bey'e ne diyelim, Vesile Hanım'ı da böyle güzel yerlere götürsün, artık ehliyeti var nasıl olsa. Bir mesaj daha okuyorum. Fehmi Boyacı yazdı. Selam, saygılar sayın Beneret Türkçe Yayınlar program yapımcıları, programlarınızı saygıyla anıp başarıların devamını dilerim. Yaz aylarının dolu dizgin zamanları. Krumovgrad yöremizden kısa bir yankı ile kendilerini selamlıyorum. Yöremiz yöredir. Allı pullu deredir. Çiçekleri tatlıdır. Balı bulan arıdır diye yazmış Fehmi Boyacı Krumovgrad'dan. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkümüz sizler için de olacak. Dinleyicimiz var. İyi günler. Alo. Alo, iyi günler. Sıra sizde. Beni duyuyor musunuz?
3: İyi günler.
4: İyi günler efendim. İyi günler.
0: Bazer Bey, radyon sesini kısın, ilk defa aramıyorsunuz bizi. Buyurun.
4: İyi günler efendim. Küçüktüm radyon sesini.
0: İyi günler. Buyurun.
4: Ben isterim komşuyu selamlama Ahmet Galibov.
0: Radyo, tamam, teşekkür ediyoruz Eba Zer Bey. Hadi sıradaki güzel türkümüzle sizleri selamlayalım. Ahmet Recebov söylüyor. Darıldın mı sevgilim küçücük şakama?

0: İdris Sibel Nihat profilinden gelen mesajla devam ediyorum. Selam Sofya Radyosu. Bugün İpek kızımızın doğum günü var. Ona sağlık, mutluluk, huzur getirsin yeni yaşa. Ve de damadımızın da var doğum günü 31'inde. Onu da kutlarız. Genç çiftimizin Eylül ayında düğünleri var. Az önce Hediye teyzenin de söylediği gibi kendileri İskra köyünden onları tebrikleyenler yengesi Sibel ve anası Seniha güzel bir parçayla selamlarsanız seviniriz. Güzel bir türkümüz var sırada. Tabii ki selamlayacağız genç çiftimizi. Sağlık diliyoruz tekrar onlara. Ürfet Nazmiye yazdı. Merhaba Sofya Radyosu. Ben Nazmiye Necibova Padarino köyünden. Bugün Türkiye'den İstanbul'dan gelen kıymetli misafirlerimizi selamlamak istiyorum. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Lütfü Ağa'ya ve Aysel yengeye buradan sağlık, mutluluk ve hayırlı ömürler diliyorum. İyi ki gelmişler. İyi ki şifa olmuşlar. Onları çok ama çok candan, yürekten seviyorum. Yakında gidecekleri için de gerçekten çok üzülüyorum. Her sabah bakkalın önünde kahve içmek için toplanıyoruz. Güzel sohbetler ediyor, dertlerimizi paylaşıyor ve birbirimize moral oluyoruz. Allah bu dostluğumuzu bozmasın. Buradan diğer komşularımı da selamlamak istiyorum. Annem Zehra'ya sevgilerimi gönderiyorum. Kardeşimin eşi, gelinimiz Zeynep'i de sevgiyle selamlıyorum. Yukarı mahalledeki komşumuz Fatma ablaya da selamlarımı iletiyorum. Aşağı mahalledeki komşularım Safiye'ye de ve bakkal işleten komşumuz Kıymet Hanım'a ve komşu Medine yengeye de gönülden selamlarımı gönderiyorum. Allah herkese sağlık, sıhhat ve huzur versin. Gerisi gerçekten yalan. Tüm dinleyenlere sevgi ve selamlar diye yazmışlar Nazmiye Hanım. Teşekkür ediyoruz bu güzel mesaj için. Selamlarınızı aldık ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Dinleyicimiz var. İyi günler.
1: Merhabalar Bedriye Hanım. Hoş geldiniz Gulyamov Oda'ya.
0: Hoş bulduk Vesile Hanım. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Toplu sizi dinleyelim. İyi ki varsınız. Sabah öğlen o bize zaten bir saat yetmeli. Bedriye Hanım, ben bugün size bağlanmamın nedeni çok üzgünüz. Bir hafta önce Yılmaz Balaban deniştirdiği adını beni aradı. Nabiyesi ne diyesin? Ben de dedim istersen nabiyesin. Ben büyük bir akibe geçirdim. Ne o be canım dedim. Ben dedi telefonumu kaybettim dedi. Bütün herkesin numaraları gitti dedi. Nebahat ablaya söyle dedi bana seslensin dedi. O zaman bir daha o gün bugün 10 gün oldu. Ne messenger'de ne bir yerde yok ulaşamayız ona. Ben bu sabah Çeveşe muhtarını aradım. Buradan Google'ye girdim. Bulamadım. Eğerim o koşta Sevdiye Balaban diye akrabaları vardı. Bir şey bilirse de onun için biz Nebahat ablayla çok üzülüyoruz. Nerede kaldı, ne oldu ona diye haber alamayız. Beni radyo, bütün radyo dinleyenler onun için bir bilgi varsa bize radyo haber versinler.
0: Tamam Vesile Hanım, aldık bu mesajınızı ve umarım dediğiniz gibi olur, haber verirler ve sıradaki türkümüzle şimdi sizleri selamlıyoruz. Durhan Hasanov söylüyor. Kara duta yaslandım, yağmur yağdı.

0: sıradaki mesajımız Muazzez Ali'den geldi. İyi yayınlar, merhabalar. Bugün Todorova'dan çok sevgili Beysim kardeşimin doğum günü. Ben ona nice sağlıklı, mutlu, neşeli, upuzun ömürler diliyorum. Sıradaki türküyle selamlıyorum. Beni tanıyan tüm dostlarıma da benden çok selamlar. Güle güle, hoşça, dostça kalın diye yazmış. Teşekkür ettik. Dinleyicimiz var. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Hoş geldiniz programımıza. Buyurun.
1: Ben bugün Terbiyal'dan buraya yine torunum Arman'ın doğum günü var. Bugün 12. yaş gününü kutluyoruz, buyur. Ona sağlık, sıhhat, mutluluk diliyorum. Hayatında başarılar, yükseklere tırmanmasını diliyorum. Onu çok seviyoruz. Onu selamlayan babaannesi, dedesi Ramzi, anne.

Biz de bu güzel dileklerinize katılıyoruz. Armağan'ın doğum gününü bizler de kutluyoruz. Ailesiyle birlikte sağlıklı upuzun yılları olsun ve güzel dileklerinize biz de katıldık. Dediğim gibi başarıları daim olsun. Gül Dalı bize yazdı. Merhaba radyo çalışanları. Çoktan beri yazmıyorum. Tabii ki hep dinlemeye çalışıyoruz. Ben Gül Dalı. Türkiye'den yeni geldik. Bizi gelir gelmez karşılayan arkadaşlarımızı Vayde ve Mehmet'i selamlamak istiyorum. Burada olmadığımız için bahçemizde hiçbir sebze yok. Allah razı olsun. Hemen ne gerekirse çantayı doldurup geldiler. Sağ olsunlar. Sıradaki türküyle selamlamak istiyoruz. Selamlayanlar Hakkı ve Gül Dalı, saygılar, kendileri Madravo'dan diye yazmış. Sıradaki hatta son türkümüz sizler için de olacak ve bir mesaj daha var. Deniz Yağmur Elmas profilinden geldi. Merhaba, ben Deniz. Razgrad'da bağlı okumaya çalışıyorum. Studen köyünden yazıyorum. Bugün canım kızımın doğum günü var. İsmi Yağmur. 5 yaşında oluyor. Onu çok seviyoruz. İyi ki var. İyi ki varsın kızım. Güzel kızım. Bir şarkıyla selamlayın diye yazmışlar. Son türkümüz sizler için de gelecek. Ve sanırım böylece tüm mesajları tamamlamış olduk. Ve huzurunuzdan Nazif Halil'in söylediği Fındık Topladım Fındık türküsüyle ayrılacağız. Bugün de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 29 Temmuz 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında aile saati programının dinleyici kısmının tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, 2026 devlet bütçesi neşredilecek açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimi 25 Ekim'de yapılacak. Lukoil şirketleri ulusal güvenlikle kapsamına alındı. İçişleri Bakanı ağır trafik kazaları nedenlerini açıkladı. Sağlık dosyalarına elektronik erişim imkanının etkileştirilmesi kampanyası başlıyor. Şimdi haberlerin detayları. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova medyaya konuşurken 2026 devlet bütçesini neşrettireceğini açıkladı. 2026 devlet bütçesi yasası 24 Haziran tarihinde milletvekilleri tarafından kesin şekilde onaylandı. Salı günü Protojame Prumyanata tarafından Cumhurbaşkanı'na devlet bütçesi yasasına veto uygulanmasını talep eden 32 bin Bulgaristan vatandaşının imzaları sunuldu. Parti tarafından yasanın tekrar görüşülmek üzere

İade edilmemesi durumunda Anayasa Mahkemesi'ne şikayet başvurusu sunacakları belirtildi. Yine dün GEPSDS'li milletvekili Vladislav Goranov da koalisyonun bütçenin neşredilmesinden sonra şikayet başvurusu sunacağını açıkladı. Podkrepa Çalışma Konfederasyonu da bütçeye karşı çıktı. Muhalefetin 2026 bütçesine karşı esas itirazları gayri safi yurt içi hasılaya göre %5,7 olmak üzere çok yüksek olan bütçe açığı oranı, reform eksikliği ve devlet borcu ile harcamaların tehlikeli derecede artarak enflasyon krizine yol açacağı gerekçeleriyle dile getirildi. Cumhurbaşkanlığı seçimi 25 Ekim'de yapılacak. İkinci tur oylamanın olması halinde ise ikinci tur Bulgaristan'da Halkı Aydınlatanlar Günü'nün kutlandığı 1 Kasım'da yapılacak. Bu bilgi parlamentodaki siyasi parti grup başkanlarının olağan başkanlar kurulu toplantısının ardından verildi. Anayasaya göre Cumhurbaşkanlığı seçimi görevdeki Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin sona ermesinden en erken 3 ay, en geç ise 2 ay önce yapılmalıdır. Mevcut Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 22 Ocak 2027'de sona erecek. Şimdiye kadar Cumhurbaşkanlığı seçimi için resmen açıklanan sadece 2 aday bulunuyor. Bunlardan biri ilerici Bulgaristan tarafından desteklenen şimdiki Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, diğeri ise BZNS Genel Başkanı Nikolay Nenchev olmakta. Adı geçen diğer olası adaylar arasında eski geçici hükümet başbakanı Andrei Gyurov ile Profesör Daniel Vilchev yer alıyor. Başbakan Rumen Radev, Bakanlar Kurulu toplantısının başında konuşurken, Ekonomi Bakanlığı uzmanları münasip yasa hazırlamayı başarması üzerine ABD yaptırımlarını önlemek, Burgas'taki rafinerinin güvenli ve aralıksız şekilde çalışmasını garantilemek için bu yasa Halk Meclisi gündemine ek madde olarak alındı sözlerini kullandı. Yapılan kapalı oturumda hükümet, Lukoil Aviation Bulgaria ve Lukoil Bulgaria Bunker işletmelerini Bulgaristan'ın milli güvenliği kapsamına aldı. Buna dair açıklama Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Alexander Pulev tarafından yapıldı. Bu karar, işletmeler üzerindeki operasyonel kontrolün garantilenmesi ve rafinerinin çalışması ve yakıt piyasasıyla ilgili risklerin önlenmesine yönelik kriz karşıtı planın bir parçasıdır. Hükümet, özel mülkiyet ve özel menfaatlere saygı duyar. Fakat kararlarında sadece ve sadece Bulgaristan vatandaşlarının, hanelerin ve tüketicilerin menfaatlerinden yola çıkarak hareket eder şeklinde konuştu Pulev. İçişleri Bakanı İvan Demerciyev, ülkede yaşanan ağır trafik kazalarının temel nedenlerini sıralarken, bariyerlerin montajındaki problemlere, standartlara uygun olmamalarına, yol altyapısının kötü durumuna ve sürücülerin riskli davranışlarına işaret etti. Bakan Demerciyev, ciddi bir problem olduğu saptanan ağır tonajlı kamyonların sol şeridi kullanmalarının sınırlandırılması dahil farklı yasal değişikliklerin getirilmesinin ve riskli sürüş davranışlarının tespitinde tol kameralarının daha etkin kullanılmasının da gündemde olduğunu belirtti. İçişleri Bakanlığı internet sayfasında yayınlanan Bakan Demirciyev'in açıklamasına göre bakanlığın odaklandığı konu yaptırımlar değildir. Açıklamada gerek ağır trafik kazası yoğunluğundan gerekse de yasa dışı araba yarışlarının yapılmasından dolayı tehlikeli yol bölümü olduğu saptanan her yere yönelik somut organizasyon önlemlerinin alındığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı Basın Merkezi'nin verdiği bilgiye göre bugünden itibaren Rezei Bölge Sağlık Müfettişliklerinde Ezdrave adlı elektronik sağlık mobil uygulamasının etkinleştirilmesine yönelik devamlı iş organizasyonu uygulanmaya başlıyor. Hizmet verilecek tarih ve saatler sağlık müfettişliklerinin sitelerinde yayınlanacak, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde de ziyaret imkanı olacak. Vatandaşlar yalnızca sağlık müfettişliklerinin binalarında değil, belediyeler, kamu kurum ile kuruluşları ve halka açık diğer yerlerde bulunan mobil ekiplerin desteğinden yararlanabilecekler. Amaç, daha çok kişiye nitelikli elektronik imzaya gerek olmadan elektronik sağlık dosyalarına erişim imkanının sağlanmasıdır. Bakanlık tarafından belirtildiği üzere

0: uygulamayı kullanan vatandaşlar muayene, reçete, sevk belgesi, aşı ve laboratuvar sonuçları gibi sağlıkları ile ilgili konulardaki kayıtlara erişerek bilgi alabilecekler. Kırcalı'da yapılan Müslümanlar Bölge Konferansı'nda bölge müftüsü görevine Basri Emin Efendi seçildi. Benare Kırcalı muhabiri Valya Apostolova'nın aktardığı gibi bölge müftüsü koordinatörü Sezer Sadulov, göreve bir kez daha seçilen Basri Emin Efendi'nin topluluğa dini hizmetlerini sürdürmesinin beklendiğini belirtti.
1: Наше бивш и настоящ районен мюфтия, господин Басри Емин Ефенди, се справя много добре. Всички сме доволни, мюсюлманите са доволни.
0: Yeni ve eski bölge müftümüz Sayın Basri Emin Efendi görevini çok iyi yapıyor. Hepimiz memnunuz. Müslümanlar son 5 yılda yapılanlardan memnun. Yeni Kur'an kursları, yeni eğitim ve terbiye merkezleri açıldı. Momçilgrad'da imam kursları açıldı. Bölge müftüsünün bundan sonra da birçok projeyi başlatması bekleniyor dedi Sezer Sadulov. Sınır polisi verilerine göre Sırbistan'la olan Kalotina sınır kapısında Bulgaristan'a giriş yapan binek araç geçişleri yoğundur. Sıhhi kontrol önlemlerinden dolayı Bulgaristan'dan Yunanistan yönünde Makaza geçiş noktası üzerinden yapılan geçişler yavaşlamış durumdadır. Türkiye, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Romanya ile diğer sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik mevsime göre normal seyrediyor. Trafik polisi verilerine göre son bir günde meydana gelen 26 ağır trafik kazasında 3 kişi hayatını yitirdi, 31 kişi yaralandı. İtfaiye güvenliği ve sivil savunma tarafından verilen bilgiye göre son 24 saat içinde söndürülen toplam 136 yangından 107'si kuru otlar, anızlar ve çöplüklerde meydana geldi. Hava durumu. Yarın ülke genelinde güneşli hava etkili olacak. En yüksek hava sıcaklığı 31 ila 36 derece arasında. Sofya'da 31 derece olacak. Dağlık yerlerde de güneşli hava görülecek. En yüksek sıcaklık 1200 metrede 26 derece, 2000 metrelik rakımda ise 18 derece olacak. Karadeniz'de güneşli hava etkisini sürdürecek. En yüksek hava sıcaklığı 27 ila 30 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 23-24 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
2: Günün getirdikleri.
3: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Vlado Trenchev ile çalışıyoruz ve onun adına da merhabalar. Sevgili dinleyiciler, önümüzdeki dakikalarda mikrofonu iş arkadaşımız, tarih uzmanı Doktor Emine Bayraktarova'ya bırakacağız ve kendisinden Bulgaristan'ın farklı yerleşim yerlerinde tarih boyunca inşa edilen saat kuleleriyle ilgili bazı tarihi bilgileri alacağız. Ondan önce bir şarkı dinleyelim. Her birinize keyifli dakikalar diliyoruz.

Değerli dinleyiciler, bugün Bulgaristan'ın farklı yerleşim yerlerinde tarih boyunca inşa edilen saat kuleleriyle ilgili bazı bilgileri dikkatinize sunmak istiyorum. Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da görkemli bir şekilde yükseldikleri şehirlerin sembolü haline gelmiş birçok saat kulesi var.

bazıları birkaç asırlık olup tarihte derin izler bırakan olaylara tanıklık etmiştir. Günümüzde bu mimari anıtlar sembolik bir buluşma noktasıdır ve ustalıkla işlenmiş silüetleri turistlerin fotoğraflarında sıkça yer almaktadır. Tarihçiler Avrupa'da 14. yüzyılda yaygınlaşan saat kulesi yapma geleneğinin Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılın sonlarında Bosna Hersek'teki Banja Luka ve Üsküp'teki saat kulelerin inşasıyla başladığını kabul etmektedir. Bulgaristan'da ise en eski saat kulelerin Plovdiv, Provadia, Beştere gibi yerleşim yerlerinde ortaya çıktığı kaydedilmektedir. Plovdiv'deki Saat Tepe'de bulunan saat kulenin inşaat tarihinin kesin olarak bilinmemesiyle beraber 16. yüzyılın sonlarında ve 17. yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Kitabesinde yer alan bilgiye göre 1809'da yeniden inşa edilmiştir. 17. yüzyılda buradan geçen seyahlar Saat Tepe Kulesi'nden ve çan sesinin duyulduğu ahşaplı kısmından hayranlıkla bahsetmişlerdir. Örneğin Fransız seyyah Lefebvre 1611'de Saat Tepe Saat Kulesi'nden çıkan çan sesini duyduğunda karşı tepede saatleri gece gündüz Fransızca sayan bir saat vardır şeklinde bu hayranlığını dile getirmiştir. Plovdiv'deki saatin orijinal kulesi 19. yüzyılın başında yandı ve günümüze kadar ulaşan taş yapıyla değiştirildi. Bununla beraber İtalyan bir usta tarafından yapılan saat mekanizması korundu ve günümüzde de çalışmaya devam etmektedir. 17. yüzyılda saat kulesi inşa etmek geleneğinin Balkanlarda yaygınlaşmasıyla Provadia, Melnik, Ruse, Peştera, Etropole, Dobrich, Şumen, Karlovo, Razgrad, Berkovica, Zlatica, Sevlievo ve Drianovo gibi şehirlerde 20'ye yakın saat kulesi meydana geldi. Saat olarak bilinen ve bazı kaynaklarda Bulgaristan'da ikinci en eski saat kulesi olduğu ileri sürülen Peştera'daki saat kulesi şehrin sembollerindendir. 1878'den sonra kaderine terk edilen kulenin saat mekanizması çalındı. 20. yüzyılın 70'li yıllarında saat kulesi restore edilerek hayata döndürüldü. 2023 yılında restore edildiğinde ise mekanik saat elektronik saatle değiştirildi. 18. yüzyılda inşa edilen Swiftoft'taki saat kulesi ise dönemine ait en ilgi çekici olanıdır. 1765-1766 yılında Hüseyin Ağa tarafından şehir pazarında inşa edildiğini gösteren orijinal kitabesi hala yerindedir. Bu saat kulesi uzun bir manzume ile yaptığı hayrı ölümsüzleştiren Hacı Abdullah Ağa tarafından 1859-1860 yılında yenilendi. İlk saat kulelerin ekonomik açıdan gelişmiş şehirlerde inşa edilmesiyle beraber 1777 yılında küçük ancak gelişmiş bir kasaba olan Zlatica'da bir saat kulesi yapıldı. Zlatica merkezinde bulunan bu 300 yıllık tarihi anıt bugün şehrin sembolü ve gururudur. 1878'lerde Bulgaristan topraklarında 3 civarında saat kulesinin olduğunu bildiren bazı kaynaklar 19. yüzyılda saat kulelerin büyük bir yaygınlık kazandığı görüşünü desteklemektedirler. Bu dönemde Gocedevçev, Gabrovo, Sliven, Elena, Triavna, Botevgrad, Haskovo, Vratsa ve Sofia gibi şehirlerde saat kuleleri inşa edildi. Genellikle Osmanlı döneminde ortaya çıkan saat kulelerin birçoğu 19. yüzyılda yerli Bulgar ustaları tarafından inşa edildi. Değerli dinleyiciler, saat kulelerin şehir merkezinde, genelde pazar yeri içinde ya da çan seslerin uzaklara duyulabileceği yüksek yerlerde bulunmaları tesadüf değildir. Ticari hayatın düzenlenmesinde kullanılan saat, dükkan ve atölyelerde çalışan esnafın mesai başı ve sonunu bildirirdi. Ancak
Bazıların farklı işlevleri de vardı. Örneğin Plovdiv'deki saat kulesi yangın kulesi olarak kullanıldı. Şumen'deki saat kulesinin bir cephesinde ise gömmeli çeşme yapıldı. Vratsa'daki Mihci kulesi gibi kulelerden bazıları savunma amaçlı yapılar olarak ortaya çıktı. Bu kule 15. 16. yüzyıllarda inşa edildi fakat saat mekanizması 19. yüzyıl sonlarında takıldı. Değerli dinleyiciler, çanların ve saat mekanizmaların da kendi hikayeleri vardır. İngiliz diplomat Stanford 1820'lerde Razgrad'daki kule çanının üzerinde Macarca yazı olduğunu ve bu yazıda çanın Banat'ta 1731 yılında döküldüğünü bildirir. Konstantin Yireçek ise günümüze ulaşmayan Küstendil'deki kulenin çanının üzerindeki Kiril yazısından dolayı çanın 1429 yılında Aziz Nikola adında bir kilise için döküldüğünü ifade etmiştir. Bazı bilgilere göre Samokov'daki kulenin saat mekanizması 1630 yılında Dalmaçya'da üretildi. Yine Yireçek, Zlatisa'daki kule çanının 1777 yılında saat mekanizmasına uygun bir şekilde döküldüğü, sonradan ise şehirdeki kiliseye asıldığını anlatır. Mevcut bilgiye göre Bulgaristan'da günümüze kadar ulaşan kulelerin sayısı yaklaşık 50'dir. Bunlardan bazıları orijinal olup bazıları restore edildi, bir kısmı da yeniden inşa edildi. Örneğin 1916'da yıkılan Haskova'daki saat kulesinin yerine 1985'te yeni ve modern bir kule yapıldı. Haskova Tarih Müzesi'nde korunan orijinal saat mekanizması günümüzde çalışmaya devam etmektedir.

0: Böylece sevgili dinleyiciler, günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Aile Saati programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Aile Saati programı sizlerle devam ediyor değerli dinleyiciler. Sizden gelen mesajlarla ve tabii telefonlarla devam ediyor. İlk mesajımız Meryem Ali Kurtulan profilinden geldi. Selam Sayın Sofya Radyosu, ben Meryem Kurtulan, Sofya'dan yazıyorum. Bugün torunum Ayaz'ın sünnet olduğu gün Sofya Müftülüğü'nde gerçekleşti. Çok teşekkür ederiz. Önce torunum Ayaz'a sağlık, mutluluk dileriz. Camide çalışan Ali dedesini de selamlamak istiyorum. Bütün camide çalışanlara da gelsin ve de Sofya Radyosu'nda çalışanlara gelsin. Benim çok sevdiğim ablacığım Sıdık Ahmedova'nın türküsüyle olsun. Mümkünse saygılar, selamlar diye yazmış Meryem Hanım. Yakışıklı Ayaz'a bizler de geçmiş olsun diyoruz ve Meryem Hanım, Allah torununuzun mürvetini de göstersin inşallah. Tüm aileye selamlar, sevgiler gönderiyoruz ve istediğiniz türküyü hazırladık. Ancak ondan önce dinleyicimiz var. Hemen aldık. İyi günler.
2: İyi günler.
0: Hoş geldiniz.
2: Bilgi Hanım.
0: Evet, buyurun.
2: Hoş bulduk. Biz Arazgaz'ın İstirik Kasabası'ndan Fatma.

0: Ben kocamla Dülayet. Kızımın doğum günü vardı. İsteyeyim selamlama kızımı.
1: Tabii. Buyurun selamlayın.
0: Doğum günü kutlu olsun. Neşeli ve güzel yaşları dolu olsun kızıma. Kızımın adı Raziye. Nerman. Nerman'ın kızı adı Raziye. Küçük Sakra hepsine selamlarım hepsinde.
1: Oldu Fatma Hanım. Bizden de size selam olsun.
0: Güzel bir türküyle selamlamak isterim.
1: Sırada güzel bir türkümüz var. Selamlayacağız. Selamlar tamam. Gönderiyoruz buradan. Hadi. Fatma Hadi. Hanım hem Hadi. Size hem doğum günü olan kızınıza ve böyle bütün ailenize selam olacak. Sıdıka Ahmet'i dinleyelim o zaman. Tabii ki Ayaz için de söyleyecek. Ayaz'ın ailesi için de Pınarbaşı ben olayım vay vay.

Ankara'daki mesajımız Yıldız Emir'den geldi. Merhaba Sayın Sofya Radyosu çalışanları ve değerli dinleyicileri. Ben Yıldız. Bugün babamın doğum günü. Buradan kendisini sıradaki türküyle selamlamak ve doğum gününü kutlamak istiyorum. Babamın adı Beysim. İsperih'e bağlı Todorova köyünde yaşıyor. Canım babam, bugün senin doğum günün. İyi ki doğdun, iyi ki benim babamsın. Hayatıma kattığın sevgi, güven ve güzel anılar için sana ne kadar teşekkür etsem az. Allah sana sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel yıllar nasip etsin. Yüzün hep gülsün, kalbin hep huzurla dolsun. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun canım babam. İyi ki doğmuşsun. İyi ki varsın, nice nice yıllara, inşallah hep birlikte. Gönlünüz türkü tadında, ömrünüz sevda yolunda olsun. İyi yayınlar diye yazmış Yıldız Hanım. Çok güzel bir mesaj, teşekkür ediyoruz. Bizler açıkçası Beysim Bey'in de doğum gününü kutluyoruz. Ve bu dileklere daha neler ilave edebiliriz bilmiyoruz. Ama her birine canı gönülden katıldığımıza emin olabilirsiniz. Doğum gününüz kutlu olsun. Sıradaki türkümüz sizler için olacak. Hatice Recep bize akşam saatlerinde yazmış. Merhaba radyo çalışanları, ben Hatice Visokapolyana'dan. Bugün Zayçar'dan ablamın damadı Yakup'un doğum günü vardı. Ona sağ sağlamlık dileriz ailesiyle beraber. Ben tetesi Hatice, kızım Fatme, torunum Mete. Sağ olun, iyi ki varsınız. Bugün öyle yazmayı unuttum diye yazmış. Olsun, bugün kutluyoruz Hatice Hanım Yakup Bey'in geçmiş doğum gününü. Kendisine sağlık diliyoruz. Size de inşallah böyle birlikte doğum günleri kutlamaya devam edin ve Hatice Hanım her zaman olduğu gibi çok güzel çiçek fotoğrafları gönderin.

göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Hediye teyzenin mektubunu okuyorum hemen. Saygı ve sevgilerimle Sofya Radyosu'nda çalışan genç kardeşlerim. Ben Silistra İskraköy'den Hediye teyze. Ben iki doğum gününü bir gecede kutlamak istiyorum. Ayın 29'unda İpek Hanım'ın ve torunum Merih'in 31'inde doğum günleri var. Bunlar ikisi nişanlı. 18 Eylül'de düğünümüz var. Onlara nice nice uzun hayırlı yıllar, evlilikler diliyoruz. Kutlayanlar İpek Hanım'ın annesi Seniha, babası Sabri, kız kardeşi Melek, babaannesi Meliha ve diğerleri Merih'in babası Türker, anası Bahtişen, babaannesi Hediye, dedesi Halil ve diğerleri bir türküyle demişler. Ve dinleyicilere, ekibinize, Muazzez Hanım'a, Diçova'dan Meryem Aretim'e, yazamadığım arkadaşlarıma selamlar demiş Hediye Hanım. Aldık selamlarınızı ve buradan gönderdik. Hatta güzel türkümüzle her birinizi de selamlıyoruz. Zümrüt Mehmedova söylüyor, meşeler yeşile döndü.

0: Ve hattımızda bir dinleyicimiz var. Bakalım kim bizi nereden arıyor? İyi günler. Alo.
1: Alo.
0: Evet, buyurun, sizi tanıyalım.
1: İyi günler.
0: İyi günler.
1: Sevgi abla.
0: Buyurun, isminizi alalım.
1: Beyler abla. İsmim Mestan.
0: Nereden arıyorsunuz Mestan Bey?
1: Arıyorum. Umurtak Belediyesi'nden Kuşluk Gönlü'ne Sırıçan'ın haberini arayayım. Erdem'i aramışım. Erdem'de sesleyeyim Allah'ıma. Bin nece bin bereket versin. Radyosuz hiç kırda gezmeyeyim. Telefonda bile radyo, kulağında bile sesleyeyim. Erdem, her saatler sesleyeyim Allah'ıma. Bin nece bin bereket versin. İsterim şu çavuk dünyada herkese Cenab-ı Allah'ından iyisi kimse olmasın. Hepsi yerinde olsun.
0: Amin diyoruz Mestan Bey.

0: İsmim Mehtan.
1: Evet. Amin diyoruz. Sıradaki türkümüzle de sizleri selamlayacağız. Mesajlarla devam ediyorum. Leyla Osman yazdı. Merhaba sayın güzel sunucularımız. Bugün güzel kalpli gelinimin doğum günü var. Ona en içten dileklerimi sunuyorum. O benim hem dostum, hem sırdaşım, hem arkadaşım. Ona her şeye güvenirim. Ona öncelikle sağlık, mutluluk ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyorum. Onu çok seviyoruz. Selamlayanlar, ben kayınanası Leyla Osmanova. Kayınpeder Kazım ve kayınbiraderi Adlin sıradaki türküyle hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Mesajı gönderen Şumen'in Venet Belediyesi'nin İzgrev'den ay doğdu Leyla Osmanova. Gelinimin adı Sevinç. Sevinç Hanım, doğum gününüz kutlu olsun. Çok şanslısınız. Bakın kayınvalideniz ne güzel şeyler düşünüyor sizin hakkınızda. Çok da güzel dileklerde bulunmuş. Eminim sizin de onunla ilgili düşünceleriniz buna benzerdir. Aranızdaki bu güzel ilişkiyi asla kaybetmemenizi diliyoruz. Ve böyle hep birlikte muhabbetle, huzurla dolu ömürler diliyoruz. Bir dinleyicimiz var. İyi günler. Alo.
2: Alo, iyi günler.
1: Hoş geldiniz programımıza.
2: Ben çok, çok teşekkür ederim. Ben İspirik'ten ve senden, Cami Mahallesi'nden. Ben bugün Mehmet çocuğumu selamlamayı istiyorum. Evine kınışkasını aldı, araba kınışkasını. Dün, bugün...
1: Radyo sesini kısın.
2: Pazara gitti o, Dolu Pazarı'nı. Onu selamlamayı istiyorum. Allah ona uzun ömürler versin. Güle güle kullansın kınışkasını. Çok sevindik, çok seviniyoruz de. Çok iyi, iyi günler sizlere. İyi teşekkür ederim. Sıradaki türküyle isteyelim selamlama onu.
1: Oldu evet. Vesile Hanım, sıradaki türkümüzle Mehmet'i selamlayacağız. Ehliyeti hayırlı olsun diyoruz ve kazasız belasız sürsün ve Mehmet Bey'e ne diyelim, Vesile Hanım'ı da böyle güzel yerlere götürsün, artık ehliyeti var nasıl olsa. Bir mesaj daha okuyorum. Fehmi Boyacı yazdı. Selam, saygılar sayın Beneret Türkçe Yayınlar program yapımcıları, programlarınızı saygıyla anıp başarıların devamını dilerim. Yaz aylarının dolu dizgin zamanları. Krumovgrad yöremizden kısa bir yankı ile kendilerini selamlıyorum. Yöre, yöremiz yöredir, allı pullu deredir, çiçekleri tatlıdır, balı bulan arıdır diye yazmış Fehmi Boyacı Krumovrat'tan. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkümüz sizler için de olacak. Ahmet Recebov söylüyor. Darıldın mı sevgilim küçücük şakama?

0: kızımızın doğum günü var. Ona sağlık, mutluluk, huzur getirsin yeni yaşa. Ve de damadımızın da var doğum günü 31'inde. Onu da kutlarız. Genç çiftimizin Eylül ayında düğünleri var. Az önce Hediye teyzenin de söylediği gibi kendileri İskra köyünden onları tebrikleyenler yengesi Sibel ve anası Seniha güzel bir parçayla selamlarsanız seviniriz. Güzel bir türkümüz var sırada. Tabii ki selamlayacağız genç çiftimizi. Sağlık diliyoruz tekrar onlara. Ürfet Nazmiye yazdı. Merhaba Sofya Radyosu. Ben Nazmiye Necibova Padarino köyünden. Bugün Türkiye'den, İstanbul'dan gelen kıymetli misafirlerimizi selamlamak istiyorum. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Lütfü Ağa'ya ve Aysel yengeye buradan sağlık, mutluluk ve hayırlı ömürler diliyorum. İyi ki gelmişler, iyi ki şifa olmuşlar. Onları çok ama çok candan, yürekten seviyorum. Yakında gidecekleri için de gerçekten çok üzülüyorum. Her sabah bakkalın önünde kahve içmek için toplanıyoruz. Güzel sohbetler ediyor, dertlerimizi paylaşıyor ve birbirimize moral oluyoruz. Allah bu dostluğumuzu bozmasın. Buradan diğer komşularımı da selamlamak istiyorum. Annem Zehra'ya sevgilerimi gönderiyorum. Kardeşimin eşi, gelinimiz Zeynep'i de sevgiyle selamlıyorum. Yukarı mahalledeki komşumuz Fatma ablaya da selamlarımı iletiyorum. Aşağı mahalledeki komşularım Safiye'ye de ve bakkal işleten komşumuz Kıymet Hanım'a ve komşu Medine yengeye de gönülden selamlarımı gönderiyorum. Allah herkese sağlık, sıhhat ve huzur versin. Gerisi gerçekten yalan. Tüm dinleyenlere sevgi ve selamlar diye yazmışlar Nazmiye Hanım. Teşekkür ediyoruz bu güzel mesaj için. Selamlarınızı aldık ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Dinleyicimiz var. İyi günler.
1: Merhabalar Bedriye Hanım. Hoş geldiniz Gulyamov Odaya.
0: Hoş bulduk Vesile Hanım. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Topu da sizi dinleyelim. İyi ki varsınız. Sabah öğlen o bize zaten bir saat yetmeyeli. Bedriye Hanım, ben bugün size bağlanmamın nedeni çok üzgünüz. Bir hafta önce Yılmaz Balaban deniştirdiği adını beni aradı. Naviyesi ne diyesin? Ben de dedim istersen naviyesin. Ben büyük bir akibe geçirdim. Ne o be canım dedim. Ben dedi telefonumu kaybettim dedi. Bütün herkesin numaraları gitti dedi. Nebat ablaya söyle dedi bana seslensin dedi. O zaman bir daha o gün bugün 10 gün oldu. Ne messengerde ne bir yerde yok, ulaşamayız ona. Ben bu sabah Çeveşe muhtarını aradım. Buradan Google'ye girdim. Bulamadım. Eğerim o koşta Sevdiye Balaban diye akrabaları vardı. Bir şey bilirse de onun için biz Nebat ablayla çok üzüleriz. Nerede kaldı, ne oldu ona diye haber alamayız. Beni radyo, bütün radyo dinleyenler onun için bir bilgi varsa bize radyo haber versinler.
0: Tamam Vesile Hanım, aldık bu mesajınızı ve umarım dediğiniz gibi olur, haber verirler. Ve sıradaki türkümüzle şimdi sizleri selamlıyoruz. Durhan Hasanov söylüyor. Kara duta yaslandım, yağmur yağdı, ıslandım.

0: sıradaki mesajımız Muazzez Ali'den geldi. İyi yayınlar, merhabalar. Bugün Todorova'dan çok sevgili Beysim kardeşimin doğum günü. Ben ona nice sağlıklı, mutlu, neşeli, upuzun ömürler diliyorum. Sıradaki türküyle selamlıyorum. Beni tanıyan tüm dostlarıma da benden çok selamlar. Güle güle, hoşça, dostça kalın diye yazmış. Teşekkür ettik. Dinleyicimiz var. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Hoş geldiniz programımıza. Buyurun.
1: Ben bugün Terbiyel'den buraya yine torunum Arman'ın doğum günü var. Bugün 13. yaş gününü kutluyoruz, buyur. Ona sağlık, sıhhat, mutluluk diliyorum. Hayatında başarılar, yükseklere tırmanmasın diliyorum. Onu çok seviyoruz. Onu selamlayan babaannesi, dedesi Ramzi, annesi Vayda, babası Özgür, abisi Arda. Onu çok çok büyük selamlarınızla kutluyoruz, onun doğum gününü.
0: Tamam Zebriye Hanım, biz de bu güzel dileklerinize katılıyoruz. Armağan'ın doğum gününü bizler de kutluyoruz. Ailesiyle birlikte sağlıklı, upuzun yılları olsun ve güzel dileklerinize biz de katıldık. Dediğim gibi başarıları daim olsun. Güldalı bize yazdı. Merhaba radyo çalışanları. Çoktan beri yazmıyorum. Tabii ki hep dinlemeye çalışıyoruz. Ben Güldalı. Türkiye'den yeni geldik. Bizi gelir gelmez karşılayan arkadaşlarımızı Vayde ve Mehmet'i selamlamak istiyorum. Burada olmadığımız için bahçemizde hiçbir sebze yok. Allah razı olsun. Hemen ne gerekirse çantayı doldurup geldiler, sağ olsunlar. Sıradaki türküyle selamlamak istiyorum. Selamlayanlar Hakkı ve Güldalı, saygılar, kendileri Madravo'dan diye yazmış. Sıradaki, hatta son türkümüz sizler için de olacak ve bir mesaj daha var. Deniz Yağmur Elmas profilinden geldi. Merhaba, ben Deniz, Razgrad'da bağlı, okumaya çalışıyorum, Student köyünden yazıyorum. Bugün canım kızımın doğum günü var. İsmi Yağmur. 5 yaşında oluyor. Onu çok seviyoruz. İyi ki var. İyi ki varsın kızım. Güzel kızım. Bir şarkıyla selamlayın diye yazmışlar. Son türkümüz sizler için de gelecek. Ve sanırım böylece tüm mesajları tamamlamış olduk. Ve huzurunuzdan Nazif Halil'in söylediği Fındık Topladım Fındık türküsüyle ayrılacağız. Bugün de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.